0: Abijah, Ewade Kasa, Ma Enyema, Enanene, Wani Onyam, Enedi, Ewo Yesu Dimu. Amen.
1: Asempa FM.
0: Ebefa Uchatuo. Ebefa ye last caller. Ebefa ye last caller. Ofrefo Uchatuo. Ofrefo Uchatuo. Otini ni mpai ba imodi. Acha efro sana kasefri. Kevredu.